0: Abi bawa bahan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo kan.
2: Yap. Yap. Yap. Yap. Yap. Yap.